0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

en saf, en güçlü, sonsuz sevgi denilince akla ilk gelenler anneler. Bu sabahki konserimiz size özel, sizin için olacak. Anneler çocuklarını bir ömür kalplerinde taşıyıp en çok, en gerçek, karşılık beklemeden kendini dağıta dağıta severler. Böyle kocaman, içine dünyaları sığdırabilen dev yüreklidir annelerimiz. Konserimiz için seçmiş olduğumuz türkülerle kalplerimizden annelerimizin kalplerine selam ola. Bu sabah ekipte mikrofon başında ben Bedriye Halil'iz ve rejide arkadaşımız Gergana Dramalieva sizinle güzel bir saat geçirmeye hazırız. İlk türkümüz Zeynep Kayacı'dan olacak ve yaylaların yoğurdu, seni kimler doğurdu, seni doğuran anne bal ile mi yoğurdu diye soracak. Gelin bu hareketli türkümüzle sabahımız başlasın.

Dertlerimizin dermanı, zor günlerimizin merhemi olan annelerimiz her ne olursa olsun her zaman yanımızdadır. Hele sevdaya düştüğümüzde dert ortağımız olurlar. Tıpkı Beysim Habilov'un türküsünde dediği gibi. Anam anam, güzel anam, derdimi ben sana yanam. Komşu kızının anası, isterim olsun kaynanam. Sevgili dinleyiciler, gelin şimdi bu türküyü birlikte dinleyelim.

anneler çocuklarının ihtiyacını kendi ihtiyacı gibi görürler ve evlatları için çoğu zaman kendi ihtiyaçlarını geri plana atarlar. Güzel, hayırlı evlatlar yetiştirmek ister ve bunun için elinden geleni yaparlar. Tabii çocukları için de her zaman en iyisini, mutlu olmalarını, doğru kişilerle birlikte olmalarını isterler. Bazen bu yüzden evlatlarını sakınıp sevdiklerine vermek istemezler. Cemil Şaban'ın türküsünde dediği gibi, "İndim çayır dibine, baktım suyun rengine, anneler kız büyütüyor, vermiyorlar sevdiğine."

Fedakar annelerimiz, şefkatli, sabırlı annelerimize özel hazırladığımız konserimiz hepimizin çok sevdiği Hafize Beysim'in söylediği bir türküyle devam ediyor.

Benim yeleğim gibi yârim, sana öreyim. Beni beğenmez misin? Al bir tane göreyim. Aman aman ben yandım. El oğlunu kendime yar sandım. Cahilmişim, aldandım. Annem verecek sandım.

anneler ne kadar güzel severler. Sevmeyi ne kadar güzel öğretirler, değil mi sevgili dinleyiciler? Karşılıksız, temiz, saf sevgiyi bize gösterirler. Kadir İlyazov var şimdi sırada ve anne, benim sol yanımda sancı var diyecek.

Sevgili dinleyiciler, eminim sizler de bana katılacaksınız. Anneler bizim doktorumuz, öğretmenimiz, aşçımız, terzimiz, dert ortağımız, her şeyimizdir. Rodopların Bülbülünden, Kadriye Latif'ten o çok sevdiğimiz türküde şimdi sıra. Geceler yârim oldu, aman anam garibem. Ağlamak kârım oldu, aman anam garibem. Evvel böyle değildim aman, anam garibem.

Konserimiz Ahmet Yusufov ile devam edecek ve kasabadan gelin aldım diyecek ve köye getirdim diye kavga ediyor. Annemi babamı da hiç beğenmiyor türküsüyle devam ediyoruz.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Kuşkusuz sevgili dinleyiciler, her evlada en çok değer veren kişilerdir anneler. Her zaman yanımızda olurlar ve kolları, kalpleri bize daima açıktır. Hem bize hem de kendimize eş olarak seçtiğimiz kişilere. Ülviye Ahmedova'nın dediği gibi, bahçelerin derini, gölgelerin serini, annen nereden bulacak benden serbest gelini?

sevmekten, endişelenmekten, dua etmekten, kırılsa bile affetmekten, evladının yolunu beklemekten yorulmazlar anneler. Yavrusunun canı yandığında onun canı daha bir acır, perişan olur. Sıradaki türkümüz çok sevdiğim, içim yana yana dinlediğim bir türkü. Osman Aziz söyleyecek ve Arda boylarından Kırcalı'ya kimler gidecek? Yusuf'um kimler gidecek? Civan'da Yusuf'umun garip annesine kimler haber verecek?

annelere özel birbirinden güzel türkülerle süslediğimiz konserimiz Sıdıka Ahmedova ile devam edecek ve "Ah anam anam verme beni yabana, gel ver beni sevdiceğim oğlana" diyecek.

Konserimiz hareketli bir türküyle devam edecek şimdi ve armut koydum sepete diyecek Mustafa Behov. Anneciğin, cici kuzun için ölüyorum senin için diyor.

Anneler hayatın anlamını evlatlarının huzurlu, mutlu ve sağlıklı olmaları üzerine kurarlar. Çocuklarının mutluluğu için çaba sarf eden anneler onlara karşı daimi bir koruma içgüdüsü besler. Bu yüzden olsa gerek bazen evlatlarını korumak isterken böyle türküler de ortaya çıkabiliyor. Yavaş yavaş yürü de gel, tahtalar oynamasın, usul usul bas da gel, annem bizi duymasın diyor Vasfiye Şaban.

Böylece sevgili dinleyiciler, bu sabahki konserimizin sonuna geldik. Huzurunuzdan Yüksel Ahmedov'un söylediği Anneme Mektuplar şarkısıyla ayrılıyoruz. Hiçbir annenin gözyaşı dökmeyeceği günler dilerim. Sevgiyle, sağlıkla, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve şu mümbericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 24 Eylül 2026 tarihli canlı yayınımızda önce haberleri ardından Şevke Çakır'ın sunduğu Perşembe Ekspres programını dinleyebilirsiniz.

Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Bulgaristan'dan Avrupa Birliği'ne çağrı. Tuna stratejisi kuraklıkları dikkate alsın. Cumhurbaşkanı Yotova'dan Birleşmiş Milletler'de Ukrayna'da barış ve Karadeniz'de güvenlik çağrısı. Pahalı yakıta karşı 550 bin kişiye 50 avro destek sağlanacak. Çocuklar için vergi indirimleri artırıldı. Şimdi haberlerin detayları. Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı basın merkezi tarafından bildirildiği üzere Bulgaristan

Tunus'un dönem başkanlığı girişimiyle Tuna Stratejisi Avrupa Komisyonu'na Avrupa Birliği politikaları ve girişimleri geliştirme sürecinde Tuna bölgesinin nehrin düşük su seviyesi, kuraklık ve diğer hidrolojik aşırılıklarla bağlantılı özel sorunların ve hassas konuların dikkate alınması çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada Tuna Nehri'nin Avrupa'nın en önemli doğal kaynaklardan biri, başlıca Avrupa ulaşım ve ekonomik koridorlarından biri ve 14 ülkede yaşayan 110 milyondan fazla Avrupa vatandaşını birbirine bağlayan bir unsur olarak stratejik önemi vurgulandı. Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı, Avrupa Birliği Tuna Stratejisi'nin kuruluşundan 15 yıl sonra 9 Avrupa Birliği üyesi ülkeyi ve Avrupa Birliği'ne katılım sürecindeki 5 ülkeyi bir araya getirdiğini ve ulusal sınırları aşan ortak sorunlara yönelik çözümler geliştirmede önemli bir araç olmaya devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Karadeniz'in yüksek riskli bir bölgeden güvenliğin, serbest ulaşımın, enerji, ticaret ve dijital koridorların yanı sıra turizmin geliştiği ve farklı kültür, din ve siyasi sistemlerin barış içinde bir araya geldiği bir ulusal ve uluslararası güvenlik alanına dönüşmesi çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı, Ukrayna'daki savaşın, çatışmanın tarafı olan ülkelerin kara sularının dışına taşarak Bulgaristan'ı doğrudan bugün ve şimdi etkilediğini ve Karadeniz'deki sorunun bölgesel olmaktan çıkıp küresel bir boyut kazandığını belirterek bölgedeki sonuçların İran'daki savaş ve Tuna Nehri'ndeki su kıtlığıyla birlikte gıda krizi riskini artırdığına dikkat çekti. Yotova, Avrupa'nın güvenlik politikasının yeniden ele alınması gerektiğini gündeme getirerek Ukrayna'daki çatışmanın askeri boyuttan siyasi ve diplomatik çözüme taşınmasının bu tartışmanın başlangıç noktası olması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı, söz konusu olan diyalog ve en azından uygun garantilerle desteklenen asgari düzeyde bir güven gerektiren müzakerelerdir. Ukrayna'nın kaderi Ukrayna olmadan belirlenemez ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Avrupa'nın sadece bir gözlemci olarak kalamayacağını belirterek, savaşın sona ermesinin ardından kıtadaki güvenlik mimarisinin şekillendirilmesine yönelik müzakerelerde gerçek bir taraf ve aktif bir katılımcı olması gerektiğini vurguladı. Geliri düşük 550 binin üzerinde kişiye artan yakıt fiyatlarının tüketim maliyetleri üzerindeki etkisini telafi etmek amacıyla bir defaya mahsus 50 avro yardım yapılacak. Hükümet basın merkezi tarafından bildirildiği üzere bu yeni tedbir en savunmasız kişi ve aileleri desteklemeyi amaçlıyor. Tek seferlik destekten yoksulluk sınırının altında gelire sahip olup sosyal yardım alan kişi ve aileler, ebeveyn bakımından yoksun olan ve yatılı sosyal hizmetlerden ayrılan 21 yaşına kadar çocuk ve gençler ile kalıcı engelli çocukların bulunduğu aileler yararlanabilecek. Maliye Bakanı Yardımcısı Ludmila Petkova, çocuklar için vergi indirimlerinin artırıldığını açıkladı. Benere muhabirin Marta Mladenova'nın haberine göre bir çocuk sahibi ebeveynlerin vergi matrahından 5000 avro, iki çocuk sahibi ebeveynlerin 8000 avro, 3 veya daha fazla çocuk sahibi ebeveynlerin ise 11000 avro düşürebilecek. Çocukların spor ve kültürel faaliyetlerine ilişkin belge sunan ebeveynler ise ek vergi indiriminden yararlanabilecek. Bulgaristan Bilimler Akademisi Matematik ve Bilişim Enstitüsü'nün açıklamasına göre 25'ten fazla ülkeden bilim insanları kültürel mirasın dijital ortamda korunmasına yönelik çalışmalarını 24 Eylül tarihinde Burgas'ta başlayacak DEEP 2026 Uluslararası Konferansı'nda sunacak. Forumun odak noktalarından biri, dijitalleştirilen ulusal kültürel ve bilimsel mirasa açık erişimin sağlanması ve bu mirasın geleceğe aktarılmasını güvence altına alacak sürdürülebilir dijital koruma politikalarının geliştirilmesi olacak. Konferansta ayrıca dijital veri depoları ve arşivler, sanal müzeler ve dijital kütüphaneler gibi

Öğrenciler için düzenlenen uluslararası Çince Dil Köprüsü yarışmasında Avrupa birinciliğini elde ederek dünya genelinde 7. oldu. Özel okuldan yapılan açıklamaya göre bu başarı yarışma tarihinde bir Bulgar öğrencinin elde ettiği en yüksek bireysel derece oldu. Bu yılki yarışma 8 ila 23 Eylül tarihleri arasında Pekin ve Tianjin'de gerçekleştirildi. Birincilik ödülüne 5 kıtadan birer öğrenci layık görüldü. Yalımova, Çince öğretmeni Nelly Nanova ile birlikte sözlü sınav, Çince konuşma, Çin kültürüyle ilgili sorular, strateji görevleri

0: Kapitan Andreevo ve Lesovo sınır kapılarında Türkiye yönünde çıkış yapan kamyon trafiğinin yoğun olduğu bilgisini verdi. Yunanistan, Romanya, Sırbistan ve Kuzey Makedonya ile olan tüm sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte meydana gelen 30 ciddi trafik kazasında 43 kişi yaralandı. Ayın başından bu yana trafik canavarı 31 can alırken kazalarda 657 kişi yaralandı. Yılın başından bu yana meydana gelen trafik kazalarında ise 344 kişi canından oldu, 6234 kişi yaralandı. 2025'in aynı dönemine göre hayatını kaybedenlerin sayısı 24 kişi arttı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü son bir günde 105 yangının söndürüldüğünü açıkladı. 18 yangında doğrudan maddi hasar meydana gelirken bunların 7'si konutlarda, 5'i araçlarda, biri ise ormanlık alanda çıktı. Hava durumu. Cuma günü ülke genelinde bulutlu hava etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 8 ila 13 derece arasında, Sofya'da 7 derece olacak. Öğleden önce güneybatı kesimlerinde, öğleden sonra ise Batı Bulgaristan'da yağmur yağacak. Doğu, güneydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 15 ila 25 derece arasında değişirken başkentte 18 derece olacak. Dağlarda hava bulutlu olacak. Batı kesimlerde yağmur yağışı etkili olurken 1800-2000 metrelerin üzerinde kar yağacak. Güneydoğudan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 12-2000 metrelerde 4 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli, yer yer parçalı bulutlu hava görülecek. Doğu, güneydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 20 ila 23 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 21-23 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Perşembe Ekspres.
2: Perşembe Ekspres.
3: Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, Perşembe Ekspres programına hoş geldiniz. Bugün Perşembe Ekspresimiz Sofya Garı'ndan kalkacak ve bizleri Plovdiv Antik Tiyatrosu sahnesine götürecek. Tasarımcı Ivan Donev'in fikri üzerine Bulgaristan'da dikilen en büyük elbiseye yüzlerce aile hikayesi işlendi diyerek bizler bu en büyük elbisenin hikayesini sizlerle paylaşacağız. Ve dikim çalışmalarına Ruse Güneş Halk Kültür Evi de katıldı. Çalışma arkadaşımız Bedri Halis, Güneş Halk Kültür Evi Başkanı Gönül Dailova ile konuştu ve onların nasıl bir katkısı olduğunu sordu, anlattı. Bütün bunları sizlerle paylaşacağız. Bizden ayrılmayın derken teknik yapımda arkadaşımız Nikolay Danev, ekip arkadaşım Bedri Halis, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır, Plovdiv Antik Tiyatrosu'na güzel bir türküyle varıyoruz. Sıdık Ahmet, Fistan Biçtim, Dar Geldi Nuriyem desin.

Sevgili dinleyiciler, bugünlerde Plovdiv Antik Tiyatrosu sahnesi en zarif el işlerinden biri olan dantelle kaplı nesiller arası bir köprü halini aldı. Bulgaristan'ı 194 farklı yerleşim yerinden ve dünyanın dört bir yanındaki Bulgar topluluklarından gelen el yapımı dantel parçalarından dikilmiş Bulgaristan'ın en büyük elbisesi, görkemli bir müzikal ve görsel teknolojileri harmanlandığı bir performansla gözler önüne serildi. Tığ işi binlerce parçadan oluşan En Büyük Bulgar Elbisesi adlı bir enstalasyon fikri, Amerika Birleşik Devletleri Chicago'da Moda Oscar'ı ödülüne layık görülen, yurtta ve yurt dışında birçok ödül alan tasarımcı Ivan Donef'e aittir. Ünlü tasarımcı, projenin hayata geçirilmesi için ailelere seslenerek on yıllardır saklanan el yapımı örgü ve tığ işlerinin bağışlanması çağrısında bulundu. Ivan Donef, 6 Eylül Bulgaristan'ın Birleşme Günü'nde düzenlenen tiyatro performansıyla gözler önüne serilen elbiseyle ilgili ayrıntıları BNR Plovdiv Radyosu'na konuşurken anlattı. Kalofer danteli olarak bilinen geleneksel Bulgar el sanatı işi olan, halk kıyafeti olmayan bir Bulgar elbisesi tasarlamaya karar verdik. Annelerimizin ve anneannelerimizin mahir ellerinden çıkan, günümüzde ise çoğunlukla naftalinli poşetlerde saklanıp tozlanan bu dantel parçalarına yeniden hayat vermek, onları tek bir elbise haline getirerek yeni nesillerin beğenisine sunmak istedik. Bu elbiseyi devamlı uzatmayı planladığımız için dantellerini göndermek isteyen herkes bunu yapabilir, dedi Ivan Donef. Sevgili dinleyiciler, dikim işlerinde tek bir elbisede tüm Bulgaristan mottosu altında birleşen yüzlerce gönüllü yer aldı. 215 kilogram ağırlığında olan elbise yaklaşık 300 metrekare yer kaplıyor. Bu rakamların arkasında sadece büyüklük ve rekor değil, 513 kişinin hikayesi, yüzlerce elin binlerce saat alan emeği, anneden kıza, büyük anneden toruna aktarılan anılar var, dedi Ivan Donef. Genç tasarımcının belirttiği gibi her bir bölümü ulusal ruhun küçük bir parçasıdır. Bunlar bir araya getirilip bir bütün oluşturarak Bulgaristan kadınlarının elleriyle yaratılmış Bulgaristan'ın sembolü halini aldı değerli dinleyiciler. Çoğu artık aramızdan ayrılmış olan bu kadınların anısı, emekleri ve bize bıraktıkları vasiyete layıkıyla saygı göstermek için her birisinin adını ışıklı ve yıldızlı bir ortamda telaffuz etmek istedik, dedi Ivan Donef. Plovdiv Antik Tiyatrosu'nun sahnesinde müzik ve altınımsı ışıklardan oluşan etkileyici bir atmosferde Bulgaristan'ın en büyük elbisesinin asıl yaratıcılarının isimleri tek tek okundu. Güzelliğiyle içinde barındırdığı şifreli mesajlarla görenleri hayran bırakan elbise, Plovdiv'de gözler önünde serildikten sonra yurt dışında gösterilecek.

0: Sevgili dinleyiciler, Bulgaristan'ın en büyük elbisesi projesine ve dikim çalışmalarına Ruse Güneş Halk Kültür Evi de katıldı ve çalışma arkadaşımız Bedri Halis, Ruse Güneş Halk Kültür Evi Başkanı Gönül Dailova ile görüştü ve söyleşti.
1: Gönül Hanım, programımıza hoş geldiniz. Yüzlerce kadının emeği.

0: anıları ve yıllar boyunca sakladığı el işi parçaları bir araya geldi ve ortaya çok özel bir eser çıktı. Bulgaristan'ın en büyük elbisesi. Bu büyük projenin içinde sizin de emeğiniz var. Bize bu proje nasıl dahil olduğunuzdan bahseder misiniz?
1: Sizin dinleyicilere de merhaba. İsmim Gönül Dayıova. Rusça Güneş Kültür Evi'nin temsilcisiyim. Projenin asıl ismi büyük annelerimizin ve annelerimizin altın ellerinden bir projesi ve bu projenin tasarımcısı da Ivan Donev'tir. Benim bir arkadaşım Rusçuk'tan, kendisi de moda tasarımcısı, telefonla arayarak projeyi bana kısacası anlatmaya çalıştı. Çalıştı diyorum çünkü bağlantı da çok kötüydü. Sadece dantel duyuyordum. Güzel bir elbise. Dedim tamam. Hepsini duymuyorum ama biz katılırız, bizim Rusçuk'taki kadınlar. Öyle de oldu zaten. Bize elbisenin bir parçası gönderildi. Üstünde dantelleri vardı zaten. Özel bir dikişle sadece onu bu parçaya diktik böyle. Her hafta iki gün güneşteki kadınlar boş zamanlarından ayırıp diktiler. Hem şarkılar söyledik, hem o eski zamanki gibi toplantıları da yaptık bu elbisenin sayesinde öyle.
0: Danteller hazır geldi dediniz. Peki bu danteller kime ait? Kim tarafından işlendi? Bir bilginiz var mı?
1: Evet, bu dantelleri bize aslında Ivan Donev yolladı ama ondan anladığım kadarıyla bu çeyiz sandıklarından, ninelerden, annelerden ona gönderilen parçalar ve onları tek tek böyle bir ufak bir işlem yapmış onlara. Öyle.
0: Şimdi düşünüyorum da bir kadın böyle belki onlarca yıl önce evinde bir dantel örüyor ya da ne bileyim yıllar sonra o kare böyle Plovdiv'de tarihi bir mekanda, antik tiyatroda binlerce
1: evet,
0: başka karenin yanında dantelin arasında böyle ve Bulgaristan'ın en büyük elbisesinde karşımıza çıkıyor. Böyle bir hikayenin parçası olmak nasıl bir duygu?
1: Çok gurur verici. Hemen söylüyorum. Vallahi bizim kadınlar her biri katılan bir hikayesini anlattı bu örgülerle ilgili. Yani bizi kısacası tarihe çeviren bir proje oldu. Her biri eskilerde gelin çeyizlerini anlattı. Bizim burada Rusçuk'taki nişanlarda bile onları böyle bir parçaya dikip bütün dantellerini sergiliyorlarmış zaten. Çok güzel hikayeler çıktı aslında. Proje sadece bir dantelleri bir parça bize değil de tarihleri çeviren bir proje oldu.
0: Evet, 194 farklı yerleşim yerinden gelen parçalar aynı elbisede buluştu. Gerçekten muhteşem bir şey. 300 metrekarelik 215 kiloluk bir elbiseden söz ediyoruz.
1: Evet.
0: Ama sizin gözünüzde bu elbisenin gerçek ağırlığı nedir? Yani gerçek ağırlık derken böyle verilen emekte mi asıl, yoksa anılarda mı, böyle kuşaktan kuşağa aktarılan hikayelerde mi?
1: Hepsi, saydığınız hepsi var. Tasarımcıyla konuştuğumuz zaman 400'den fazla gönüllü kadın katılmış. Bu ne kadar çok emek, ağırlığı gerçekten çok. Manevi olarak da çok değerli bir şey.
0: Geleneklerimiz, işte aile hikayelerimiz ve...
1: Evet, ve sadece Bulgar kültüründe olmayan bir şey, Türk kültüründe de var. Biz beraber toplanıp da diktik onları Ermeni kültür evine. Aynı şeylerimiz var ki.
0: Aslında çok da farklı değiliz değil mi? Yani
1: hiç
0: çeyiz...
1: farklı değiliz, hiç.
0: Evet, çeyizlerimizden böyle aldığımız, işte ninelerden, torunlarına kalan, belki de annelerin ördüğü. Eminim hepimizin çeyizinde var böyle danteller.
1: Bence 6 Eylül'de seçilen güzel bir tarih. Çünkü Bulgaristan'da da birlik ve beraberliğin simgesi olan bir gün. O yüzden de Ivan Donev'i de kutluyorum aslında.
0: Emeği geçen kadınların isimleri sıralanmış. Çok gerçekten çok
1: evet,
0: güzel bir şey. Aile hikayelerimizin ve geçmişten bugüne taşıdığımız değerler aslında bizi biz yapan önemli parçalar.

0: Artılar, onları yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak da hepimizin sorumluluğu ve siz bu sorumluluğu bu güzel projeyle Bulgaristan'ın en büyük elbisesi projesine dahil olarak aslında yerine getirmişsiniz. Bu kültürel mirası koruyup ve gelecek kuşaklara aktarmanın güzel ve anlamlı bir yolu olmuş.
1: Evet, çok sağ olun. Tamamen öyle.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Başka ilave etmek istediğiniz bir şey var mı Gönül Hanım?
1: Valla herkese selam ve inşallah böyle projeler daha fazla olur. Gerçekten çok büyük bir keyifti. Çocuklar da geldi ninelerinle beraber, annelerinle beraber. O kadar güzel bizim kültür evi yani doldu.
0: Ne güzel. Evet, dediğiniz evet. gibi umarım devamı da gelir. Çünkü bunları gerçekten korumak bizim sorumluluğumuz. Diğer nesillere Aynen. de aktarmak. Teşekkür ediyoruz. Selamlar, sevgiler bize.

0: Evet sevgili dinleyiciler, canlı yayınımızda sizlerle birlikte olacağız. Saat 14'e kadar telefonlarımız açık olacak. Hemen telefonlarımızı veriyoruz. 02 963 06 75. İkinci telefonumuz 02 933 63 18. Tekrarlamakta her zaman yarar var. 02 963 06 75. İkinci telefonumuz 02 933 63 18. takiş@benere.bg bir de elektronik postamız var ve en sık kullandığınız yolları da tekrarlıyoruz. Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar bölümü Facebook sayfamızdan bize mesaj gönderebilirsiniz. Bir de Bulgaristan Radyosu Messenger üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Sizleri bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Evet değerli dinleyiciler, bugün

0: Macaristan'ın en büyük elbisesi projesini anlattık. Tabii ki heyecanlanmamak elde değil. Çünkü çok emek, çok böyle hikayeler var bunun içinde. Sizler de benrennews.bg sayfamızdan da bize ulaşabilir. Oradan da resimleri, fotoğrafları görebilirsiniz dedik. Hemen ilk telefonumuzu alıyoruz. Efendim hoş geldiniz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şevket Hanım nasılsınız?
0: İyiyiz Mehmet Bey, siz nasılsınız? Bakın Rusya'nın ismi geçti, ne kadar mutlu olduk. Buyurun Mehmet Bey.
1: Çok şükür elhamdülillah iyiyim. Bugün Rahime Abla bir sürü selamlama. Ben her gün bir sürü selamlıyorum sana ailede de. Bugün Rahime Abla'nın selamlama istiyorum. 29'unda rica edeceğim deri o doğum günü olduğundan dolayı bir rahime türküsü var ya ondan isteyeceğim.
0: Şimdi pek söz veremiyoruz çünkü 29'una kadar çok zaman var. Bir de biliyorsunuz Mehmet Bey, bugünden itibaren biz seçim kampanyasına girdik ve artık politika ağır basıyor biliyorsunuz. Zaten söylememize gerek yok. Siyasetçilerin, adayların isimlerini vermiyoruz. Tamam Mehmet Bey, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Rusya'ya selamlar ve orada Güneş Halk Kültür Evi'ndeki tüm dostlarımıza teker teker onları kutluyoruz. Selam. Anlıyoruz. Ve Gönül Dailova da özel bizim arkadaşımız. Onlara da selam söylerken bir de arkadaşımız Nikolay Danev de kendisi de Rus'tan. Buradan ona da selam diyoruz ve oralarını özlüyoruz. Nikolay Danev'le bunu da itiraf etmemiz gerekiyor. Ne kadar da Tuna'dan sular çekilse de Tuna Tuna'dır. Rus'e de efendim Tuna'nın incisidir demeden geçemeyeceğiz. Ve hemen mesajlarımıza geçiyoruz. Uğriye Mutlu bize dün öğlenden sonra yazmış, hemen canlı yayınımız sonrası. Dedem Selim Şen, Efreytor Bakkalova'dan bugün doğum günü var. Sıradaki şarkıyla ona armağan edebilir misiniz demiş. Sırada güzel bir türkümüz var, hemen armağan edeceğiz. İyi ki doğmuş, onu çok seviyoruz. Almanya'daki torunları diye yazmış Uğriye Mutlu. Bizler de bütün torunları adına Dobriç'in Efreytor Bakkalovo köyünden Selim Şen Beyefendi'nin doğum gününü buradan efendim kutluyoruz. Ve mesajlara bir de devam ediyoruz. Vildan Mehmedova bize sabah erken yazmış. Günaydın, bir selam gönderebilir miyim demiş. 25 Eylül'de Şumen'den Mahmut Mehmedov'un doğum günü var. Onu kutluyorum. Kutlarsanız memnun oluruz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum diye yazmış Vildan Mehmedova. Ve bize güzel kalpçikler göndermiş. Bizler de efendim ilk türkümüzü hemen dinletelim dedik. İlk türkümüzü Varna'nın Royak köyünden Raziye Fazlı'dan seçtik. Kendisini sevgi, saygı ve rahmetle anarken taşı tekerledim aman diyecek efendim. Ama telefonumuz varmış, işaret ettiler. Hoş geldiniz, buyurun.
2: Aleyküm selam, hoş bulduk. Ben Necmiye Soflağ'dan.
0: Soflar
2: doğum günü var.
0: Şöyle soflar derken Bulgarca.
2: Valnari.
0: Hemen çıkartamadım. Yani. Tamam Necmiye Hanım, buyurun devam edin.
2: Türkçe olduğunu hoş da soflar diyeyim.
0: Tamam.
2: Kızım Sevcivan'ın doğum günü var bugün.
0: Evet.
2: Sevcivan Ali. Onu kutluyorum. Şakaladım.
0: Nerede oturuyor
2: doğum
0: kızınız?
2: Kutlu olsun. Kızım Şumen'de çalışıyor. Tamam. Valmari'de.
0: Tamam.
2: Kocası geldi. Onu da çok selamlayayım. İlhan Savaş.
0: Tamam.
2: Kızı Varna'da okuyacak. Tebrik ederim onlara. Sağlamlık olsun. Bir de yarın da kendiye tetemin gelininin doğum günü var. Onu da kutluyorum.
0: Hadi.
2: Kocası Ergün al.
0: Hadi kocasına varınca tetenizin gelinin ismini alalım.
2: Kaniye.
0: Kaniye tete, yani gelinin adı Kaniye.
2: Kaniye gelinin adı, evet ya.
0: Anladım. Tamam. Tamam Necmi Hanım. Tamam, selamlıyoruz. Heyecan Doruk'ta, tabii ki biz de öyle. Çünkü sırada güzel bir türkümüz var. Hadi hep beraber dinliyoruz.

0: göndermiş. Neden? Çünkü yarın saz ve söz ustası Mehmet Davud'un doğum günü var. Önce Tülay Sönmez yazmış. Merhaba babam Mehmet Davud'un doğum günü 25 Eylül'de. Cebelli Mehmet Davud'u kendi sesinden bir türküyle selam olsun. Nice sağlıklı senelere baba, iyi ki doğdun, iyi ki bizim babamız oldun diye yazmış. Tülay Sönmez zannedersem o çocukların en büyüğü. Ardından Gülay Davud bize yazmış demiş. Ki ilk önce hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. İsmim Gülay Davud. Sizden program için babam Mehmet Davud'u selamlıyorum. Onun bir türküsüyle yayınlamanızı rica ediyorum. Babamın doğum günü ve ona sağlıklı yaşlar demek istiyorum. Hayırlı yayınlar şimdiden çok teşekkürlerimi sunuyorum demiş ve bir de oğlan da katılmış. Oğlan neler yazmış bize? İsmim Salih Davud. Babam Mehmet Davud'u doğum günü nedeniyle bir şarkıyla selamlamak istiyorum. Salih Davud bize böyle ikinci defa yazıyor. Her defasında söylüyoruz. Sevgili Mehmet Davud şarkı değil, türkü söylüyor değerli Salih Davud. Ama Avrupa'ya kocaman selamlarımızı dedikten sonra bizler hem Salih hem Gülay hem de Tülay'ın buradan selamlarını iletiyoruz. Bu dileklere ekibimiz de katılıyor. Cebel'den Mehmet Davud'un hep beraber doğum gününü kutluyoruz. Gelen telefonu hemen alıyoruz. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi günler Şevki Hanım.
0: İyi günler.
1: Ben Dolu Boyu köyünden Durdugül.
0: Buyurun Durdugül Hanım.
1: Ben şimdi bugün isteyeyim selamlama. Büyük kızım Hazel Fransa'da oturuyor. Onun doğum günü var. Bugün 42 yaşını dolduruyor. Ona sağlık, sağlamlık, mutluluk, işinde başarılar. Damatımı da Vecdi, onu da selamlayayım. Torunlarımı Burcu, Buse çok özledim. Bu yazın gelemediler. Şevki Hanım.
0: İnşallah gelirler en yakın zamanda. Durda Gülhan'ın bir nedeni vardır.
1: Biraz hastalık icabı.
0: Geçmiş İnşallah. Olsun, geçmiş olsun. Tez Sağ zamanda olun. Allah kavuşturur Durda Gülhan'ın.
1: Sağ olun.
0: Fransa'da nerede oturuyorlar?
1: Marsilya'da.
0: Ay en sevdiğim yani, Marsilya. Yani diğer şehirleri Paris'in dışında. Anladım. Anladım. Hazel Hanım'ın doğum gününü bizler de kutluyoruz ve akşama dinliyorsalar buradan kocaman selamlar diyoruz Fransa'ya.
1: Yarın da küçük kızımın Silistra'da oturuyor Müzgen.
0: Tamam.
1: 39 yaşında oldu.

0: Aramıza şöyle bir göz atıyorum. Bakalım kimler nereden bize yazmış. Kıymet Barış'ın mesajı var ama hemen telefona diyoruz. Efendim hoş geldiniz.
1: Selamünaleyküm Sefiye Hanım.
0: Aleykümselam Yılmaz Bey.
1: Nasılsınız efendim?
0: Çok iyiyiz Yılmaz Bey, sizler?
1: Ben de vallahi iyi, tetobre geldim. Bu vakitte tavukların yanında yumurtaları topluyor onun.
0: Ay ne o güzel. Yüzden... Çok yumurta var mı?
1: Val bin bereket versin. Çok şükür Allah'a. Çalış kulum vereyim demiş. Çalışmadan ne vereyim ben sana demiş.
0: Doğrudur, doğrudur.
1: O yüzden Şevki Hanım ayın 26'sında benim Türkiye'de yaşayan Gülşen tetemin doğum günü var. Ona burada kendisine sağlıklı, sıhhatlı, uzun Cenab-ı Allah uzun ömürler versin. Ara sıra da Bulgaristan'a gelirse çok iyi olur, ona burada şey yaparım kimi. Doğumdan sonra benim Sevdiye yengem Balaban Okoros köyünde oturan Selime Balaban, ona da selam gitsin. Sadece Okoros köyünde Nefiye halama da gitsin. Payuso köyünde oturan Anife Selim ablama da selam gitsin. Bana da selam yok mu diye nereye gitsin Şevki Hanım.
0: Yılmaz Bey, sizin selamınız bilmiyorum ulaşacak mı ama horoz iki defa böyle şarkı çaldı, söyledi, buradan öttü. Ne kadar özlemişik o sesleri, inanın. Gülşen teteniz muhakkak muhakkak bu horozun sesini, tavukların orada seslerini duyunca gelir ziyaretinize, inanın.
1: İnşallah Şevki Hanım, inşallah ki anadan tek onunla kaldı zaten yadigar.
0: Teşekkür ederiz Yılmaz Bey. Burgaz Çereşe köyüne de kocaman selamlarımızı iletiyoruz ve mesajlarımıza hemen geçiyorum. Kıymet Barış bize akşam yazmış. Öncelikle iyi yayınlar. Ben Yarabitsa'dan Kıymet. Benim Lütfiye teyzemin torunu Seçkin'in doğum günü ayın 24'ünde. 17 yaşını dolduruyor. Onu selamlayanlar babaannesi Lütfiye, dede Nuri, babası Sinan, annesi Sema, kardeşi Umut, sağlık, mutluluk, okulunda başarılar dileriz. Bütün Doleç köyüne de selam olsun, onları da selamlıyorum. Benim kökenlerim oradan diye yazmış. Sıradaki şarkıyla demiş Kıymet Barış. Kıymet Barış, neredeyse her gün yazıyorsunuz. Şarkı değil, türkü dinletiyoruz. Sırada genelde hep türkülerimize önem veriyoruz. Evet, onu da okuduktan sonra Hamza Zeynep Karaca ailesinden de mesaj var. Merhaba canım kızlarım. Bugün bizim sevgili torunlarımız Teoman ve Kayahan'ın 14. yaş günü. Seneler ne çabuk geçiyor. Sanki dün doğdular ve artık 14 yaşındalar ve biz yine sevgili radyomuzdan onları selamlıyoruz. Sağlık, hoşluk, yeni okullarında da aynı şimdiye kadar olduğu gibi başarılı olmalarını diliyoruz. Onları çok seviyoruz. Sizlere de teşekkürler ve sonsuz sevgiler. Bizler de delikanlı Teoman ve Kayahan'ın 14. yaş günlerini buradan kutluyoruz. Sevgilerimi ilettikten sonra sevgilerimizi ve biraz önce bahsettiğimiz Cebel'den Mehmet Davud'un sesinden hemen türkümüzü armağan ediyoruz. Türkümüzü de bakalım özel olarak Niki ile seçtik. Güle benzettim seni.

gelen mesajlarla devam ediyoruz. Geçen hafta iletmiştik. Bir kez daha şimdi Targoviş değili Antonovo'ya bağlı Treskavets köyüne uğruyoruz. Emine Hatipoğlu geçen hafta konu komşuyu, hem Treskavets hem Konop köyünden imamları, vakıcılarını, herkesi selamlamıştı. Bugün de ailesinde sıra. Emine Hatipoğlu'nun 3 kızı var. Münever, Zeynep ve Cahide. Onları selamlıyoruz ve ailelerini. En büyük damat İsmail Bey, ikinci kızı Zeynep'i selamlıyoruz. Oğlu Aydın'ı, gelinlerini, kızı Aysel'i. Yani Zeynep Hanım'ın kızı Aysel'i. Damat ise Smirneski köyünden, daha doğrusu damat İlyas. Kendisi Brestuvene köyünden eğer yanılmıyorsam. Ve üçüncü kızı Cahide. Cahide eşi, damat yani Lütfi, oğulları Mustafa, kızları Aylin, torunları Arzu ve Azra. Devam ediyoruz listemize. En büyük ailenin, yani kızı Münever ve eşi İsmail'in iki oğlu var. Yusuf ve Günay. Yusuf'un eşi Melat ve Günay'ın eşi de Hediye. Onlara da selam olsun. Hediye Smirneski köyünden, küçük oğlan Günay'ın kızı Nezra ve Yusuf'un iki oğlu var, Alkan ve Bülent. Onlara da selam olsun. Umarım efendim hata olmamıştır. Böyle büyük aileye, güzel insanlara, Antonovo'ya kocaman selamlar diyoruz. Treskavet zannedersem çok değişti. Yıllar önce ziyaret etmiştim. Konu komşuya da selam olsun diyerek mesajlara devam ediyorum. Aynur Şevket bize yazdı. Selam, iyi yayınlar. Ben Aynur, Okorş köyünden. Okorş köyünden Ozan'ın doğum günü var. Onu selamlıyorum. Anası Asiye, babası Aydın. Dilerim sağlık, sağlamlık ve okulda başarılar. Pleven'de okuyor, doktor olacak demiş ve bizler de Ozan'ın burada okulunda başarılar dilerken en kısa zamanda okulu tamamlayıp, yani üniversiteyi tamamlayıp Okorş'a dönmesini de diliyoruz ve devam ediyoruz. Sacide Mehmetova yazmış. Merhaba Şevki Hanım, tarihimize çok önem veriyorum. Gönül Hanım'ın anlattığı ilk ve çok ilginç olan bilgiyi radyoda verdiği için emeği geçen bütün çalışanlara, ellerine, yüreklerine sağlık diyorum. Sıradaki türkü varsın. Bütün bu emeği geçen hanımlara ve beylere gelsin. Selamlar, sevgiler. Tabii ki Gönül Dailova'da, Rusçuk'taki, yani Ruse'deki hanımların bu en büyük elbise projesine katıldıklarını biraz önce anlatmıştı Bedriye'ye. Devam ediyoruz mesajlarınızla. Evet, Kadri Koç aramış. Bedri Halis yazdı. Bugün doğum gün olan yazar ve gazeteci Resmiye Mümin Mümin'i kutluyoruz. Aynı zamanda Kırcali Haber'de gazeteci olarak çalışıyor Resmiye Mümin ve orada ekibi ve müzeki dostumuzu da selamlıyoruz. Buradan Kadri Koç'a bu önemli bilgilerden dolayı da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve şimdi Emzade Mustafa'nın hayli uzun bir mesajı var. Ben Emzade, İsperik Sancağı Dragomaş köyünden. Bugün anamı selamlıyorum. Doğum günü var. Adı Fatme. 78 yaşında oluyor. Kitançevo'da yaşıyor. Allah ona uzun ömürler versin. Sağlık, huzur. Anamı çok seviyorum. Ki benim anam, onu selamlayanlar, ben kız Emzade, damat Vedat, oğlu Ahmet, torunları Mert'en, Ayten, Erten, Erkan, Burhan. Vallahi isimler çok da güzel. Bir de istiyorum torunum Koray'ı. Ayın 26'sında doğum günü var. 3 yaşında oluyor. Onu da selamlıyorum. Anası Erten, babası Bürhan, annesi Emzade, dedesi Vedat, dayısı Erkan, abisi Tugay. Allah ona uzun ömürler versin. Sağlık, mutluluk, çok akıllı bir çocuk olsun. Onu çok seviyoruz. İyi ki var diyerek biraz uzun oldu. Sıradaki türküyle selamlarsanız sevinirim. Teşekkürler. İyi ki varsınız. İyi yayınlar demiş Emzade Mustafa. Göki İsmet'ten geldi son mesaj. Merhaba Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü. Ne kadar güzel, tam bizim ismimizi oturtmuşsunuz Göki İsmet. Size yazan ben Gökhan Nasuf, Razgratili Arslan Köyü'nden, yani Lavino'dan. Buradan kimleri selamlamak istiyorum? Sizi her gün sesleyen Hatice annemi selamlıyorum. Sağlık, sağlamlık, uzun ömürler diliyorum. Ve tüm Aslan, yani Lavino köylülere de selam olsun. Sizleri sesleyen herkese selamlıyorum.
selamlar, saygılar, iyi günler demiş Gökhan İsmet. Bizler de selamlıyoruz ve sıradaki türkümüzü efendim armağan ediyoruz. Sıradaki türkümüzü özel olarak seçtik. Hep elbiseleri, gelinleri anlattık. Adem Bayraktar, İskarpiller ayakta, ne gezersin yasakta desin.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Akşam yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından günün getirdikleri programı yayına girecek. Devamla bugün saat 13'te canlı olarak yayınlanan Perşembe Ekspres programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunacağız. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Cumhurbaşkanı Yotovo'dan Birleşmiş Milletler'de Ukrayna'da barış ve Karadeniz'de güvenlik çağrısı. Varşova'dan Radev'den barış için diyalog, Tusk'tan Ukrayna'ya destek çağrısı geldi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Bulgaristan'ın gayri safi yurt içi hasılanın büyümesinde yavaşlama kaydediliyor dedi. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova Birleşmiş Milletler kürsüsünden Karadeniz'in yüksek riskli bir bölgeden güvenliğin, serbest ulaşımın, enerji, ticaret ve dijital koridorların yanı sıra turizmin geliştiği ve farklı kültür, din ve siyasi sistemlerin barış içinde bir araya geldiği bir ulusal

ve uluslararası güvenlik alanına dönüşmesi çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı, Ukrayna'daki savaşın çatışmanın tarafı olan ülkelerin kara sularının dışına taşarak Bulgaristan'ı doğrudan bugün ve şimdi etkilediğini ve Karadeniz'deki sorunun bölgesel olmaktan çıkıp küresel bir boyut kazandığını belirterek bölgedeki sonuçların İran'daki savaş ve Tuna Nehri'ndeki su kıtlığıyla birlikte gıda krizi riskini artırdığına dikkat çekti. Yotova, Avrupa'nın güvenlik politikasının yeniden ele alınması gerektiğini gündeme getirerek Ukrayna'daki çatışmanın askeri boyuttan siyasi ve diplomatik çözüme taşınmasının bu tartışmanın başlangıç noktası olması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı, söz konusu olan diyalog ve en azından uygun garantilerle desteklenen asgari düzeyde bir güven gerektiren müzakerelerdir. Ukrayna'nın kaderi Ukrayna olmadan belirlenemez ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Avrupa'nın sadece bir gözlemci olarak kalamayacağını belirterek savaşın sona ermesinin ardından kıtadaki güvenlik mimarisinin şekillendirilmesine yönelik müzakerelerde gerçek bir taraf ve aktif bir katılımcı olması gerektiğini vurguladı. Ukrayna'daki savaş ve bölgedeki güvenlik, Varşova'da Başbakanlar Rumen Radev ve Donald Tusk arasında gerçekleşen görüşmenin ana konuları arasında oldu. Radev, iletişim kanallarının korunması ve savaşa son verebilecek her türlü diyalog fırsatının kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Hükümet basın merkezinin aktardığı üzere Bulgaristan Başbakanı, "Bu savaşın daha fazla devam etmesini istemiyoruz," dedi. Avrupa'yı Ukrayna'ya olan tutarlı desteğini sürdürme çağrısında bulunan Tusk ise savaş sona ermeli ancak saldırganın zaferiyle değil dedi. Betya'nın aktardığı üzere Polonya Başbakanı ayrıca Polonya sınırına yakın Rus saldırılarının risklerine de dikkat çekti. Görüşmenin sonunda Tusk 14 Şubat'ın Bulgaristan-Polonya Dostluk ve İşbirliği Günü olarak belirlenmesi kararını memnuniyetle karşıladı ve Polonya Seim'den de benzer bir karar beklediğini açıkladı. Başbakan Rumen Radev'in Polonya'ya yaptığı resmi ziyaret sırasında Polonyalı mevkidaşı Donald Tusk ile yaptığı görüşmenin ardından Bulgaristan'ın MiG-29 savaş uçaklarının bakımı konusunda Polonya'ya bel bağlamaya devam edeceği ve F-16 savaş uçaklarının operasyonunda daha yakın bir ortaklık arayışında olacağı konusu netlik kazandı. Radev, MiG-29 uçaklarının bakımının sürdürebilmesinin tek yolu Polonya'nın yardımıdır açıklamasında bulundu. Ele alınan konular arasında enerji, altyapı ve güvenlik de yer aldı. İki ülke arasındaki savunma sanayi, yüksek teknolojiler, uzay ve geleceğin endüstrileri alanındaki işbirliğinin özellikle umut vaat ettiğini belirten Radev, Bulgaristan ile Polonya arasındaki ticaret hacmi 3 milyar avroyu aşmış durumda ve Polonya'nın ülkemizdeki yatırımları 650 milyon avronun üzerindedir dedi. Betya'nın aktardığı üzere iki ülkenin nükleer enerjide AP1000 teknolojisine sahip projeler konusunda da deneyim alışverişinde bulunabileceğine dikkat çeken Radev, ayrıca güçlü bir ekonominin bağlantıya güvenilir, güvenli ve ucuz enerjide ihtiyaç duyduğunu ve bu bağlamda Polonya'nın kuzeyden, Bulgaristan'ın ise güneyden Orta ve Doğu Avrupa bölgesine Amerikan sıvılaştırılmış gazı için giriş noktası olduğunu da belirtti. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Bulgaristan ekonomisinin 2026 yılında %2,7 ve 2027 yılında %2,5 oranında büyümesini bekliyor. Ki bu tahminler Haziran ayındaki tahminlerle aynı kaldı. Bu yılın ilk yarısında Bulgaristan'ın reel gayri safi yurt içi hasılası yıllık bazda %2,8 arttı. Bu artış ülkenin gayri safi yurt içi hasılanın 2024'te %3,4 ve 2025'te ise %3,1 büyümesinin ardından geldi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası

0: Eylül ayında yayınladığı bölgesel ekonomik görünüm raporunda yüksek enflasyon ve kötüleşen mali duruma rağmen Bulgaristan ekonomisinin 2026 yılının ilk yarısında güçlü iç talep, yatırım ve iyileşen ihracat sayesinde dirençli kaldığını belirtti. Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı Basın Merkezi tarafından bildirildiği üzere Bulgaristan'ın dönem başkanlığı girişimiyle Tuna stratejisi, Avrupa Komisyonu'na Avrupa Birliği politikaları ve girişimleri geliştirme sürecinde Tuna bölgesinin nehrin düşük su seviyesi, kuraklık ve diğer hidrolojik aşırılıklarla bağlantılı özel sorunların ve hassas konuların dikkate alınması çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada Tuna Nehri'nin Avrupa'nın en önemli doğal kaynaklarından biri, başlıca Avrupa ulaşım ve ekonomik koridorlarından biri ve 14 ülkede yaşayan 110 milyondan fazla Avrupa vatandaşını birbirine bağlayan bir unsur olarak stratejik önemi vurgulandı. Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı Avrupa Birliği Tuna Stratejisi'nin kuruluşundan 15 yıl sonra 9 Avrupa Birliği üyesi ülkeyi ve Avrupa Birliği'ye katılım sürecindeki 5 ülkeyi bir araya getirdiğini ve ulusal sınırları aşan ortak sorunlara yönelik çözümler geliştirmede önemli bir araç olmaya devam ettiğini belirtti. 25 ila 27 Eylül 2026 tarihleri arasında Yambul'da 2026 Ulusal Biyo Festivali düzenlenecek ve bu festivalde sertifikalı Bulgar organik üreticileri ürünlerini sergileyecek. Tarım ve Gıda Bakanlığı'nın organizatörü olduğu ve üreticiler ve tüketiciler arasında doğrudan bir buluşma fırsatı sağlayan festival, Tarım Bakanlığı'nın organik tarımı, yerel üretimi ve bilinçli tüketici tercihini teşvik etme girişimlerinin bir parçasıdır. Ücretsiz tadımlar, yemek gösterileri ve yaratıcı etkinliklerin yanı sıra zengin bir müzik programının düzenlenmesi de bekleniyor. Hava durumu. Cuma günü ülke genelinde bulutlu hava etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 8 ile 13 derece arasında, Sofya'da 7 derece olacak. Öğleden önce kuzeybatı kesimlerde, öğleden sonra ise Batı Bulgaristan'da yağmur yağacak. Doğu, güneydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 15 ila 25 derece, başkentte 18 derece olacak. Dağlarda hava bulutlu seyredecek. Batı kesimlerde yağmur yağışı etkili olurken 1800-2000 metrelerin üzerinde kar yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 12-2000 metrelerde 4 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli, yer yer parçalı bulutlu hava görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 20-23 derece arasında, deniz suyu sıcaklığı 21-23 derece olacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Sevgili dinleyiciler, haber bülteninin hemen ardından günün getirdikleri programıyla devam ediyoruz. Teknik yapımda arkadaşımız Vilana Harizanova ile birlikte çalışıyoruz. Değerli dinleyiciler, bu akşamki programımızda yurttan haberler köşemizle Bedri Halis huzurunuzda olacak. Pahalı yakıta karşı 550 bin kişiye 50 avro destek sağlanacak denecek ilk haberimizde. Ardından çocuklar için vergi indirimleri artırıldı başlıklı haberimizi sunacağız. Burgaz'da kültürel miras dijital çağa giriyor olacak diğer haberimiz ve Sofya'dan öğrenci Çince Dil Köprüsü yarışmasında dereceye girdi diyerek işte haber turumuzla sizlerle olacağız. Bizi dinlemeye devam edin.

Geliri düşük 550 binin üzerinde kişiye artan yakıt fiyatlarının tüketim maliyetleri üzerindeki etkisini telafi etmek amacıyla bir defaya mahsus 50 avro yardım yapılacak. Hükümet basın merkezi tarafından bildirildiği üzere bu yeni tedbir en savunmasız kişi ve aileleri desteklemeyi amaçlıyor. Tek seferlik destekten yoksulluk sınırının altında gelire sahip olup sosyal yardım alan kişi ve aileler, ebeveyn bakımından yoksun olan ve yatılı sosyal hizmetlerden ayrılan 21 yaşına kadar çocuk ve gençler ile kalıcı engelli çocukların bulunduğu aileler yararlanabilecek.

Maliye Bakanı Yardımcısı Ludmila Petkova, çocuklar için vergi indirimlerinin artırıldığını açıkladı. Benere muhabiri Marta Mladenova'nın haberine göre bir çocuk sahibi ebeveynlerin vergi matrahından 5.000 avro, iki çocuk sahibi ebeveynlerin

8.000 avro, 3 veya daha fazla çocuk sahibi ebeveynlerin ise 11.000 avro düşürebilecek. Çocukların spor ve kültürel faaliyetlerine ilişkin belge sunan ebeveynler ise ek vergi indiriminden yararlanabilecek.

Bulgaristan Bilimler Akademisi Matematik ve Bilişim Enstitüsü'nün açıklamasına göre 25'ten fazla ülkeden bilim insanları kültürel mirasın dijital ortamda korunmasına yönelik çalışmalarını 24 Eylül tarihinde Burgas'ta başlayacak DEEP 2026 Uluslararası Konferansı'nda sunacak. Forumun odak noktalarından biri, dijitalleştirilen ulusal kültürel ve bilimsel mirasa açık erişime sağlanması ve bu mirasın geleceğe aktarılmasını güvence altına alacak sürdürülebilir dijital koruma politikalarının geliştirilmesi olacak. Konferansta ayrıca dijital veri depoları ve arşivler, sanal müzeler ve dijital kütüphaneler gibi yenilikçi teknolojiler ve prototipler tanıtılacak.

Sofya'daki özel Evlogi ve Hristo Georgiev Lisesi öğrencisi Nikol Yalımova, 18 yaş altı öğrenciler için düzenlenen uluslararası Çince Dil Köprüsü yarışmasında Avrupa birinciliğini elde ederek dünya genelinde 7. oldu. Özel okuldan yapılan açıklamaya göre bu başarı yarışma tarihinde bir Bulgar öğrencinin elde ettiği en yüksek bireysel derece oldu. Bu yılki yarışma 8 ila 23 Eylül tarihleri arasında Pekin ve Tianjin'de gerçekleştirildi. Birincilik ödülüne 5 kıtadan birer öğrenci layık görüldü. Yalımova, Çince öğretmeni Nelly Nanova ile birlikte sözlü sınav, Çince konuşma, Çin kültürüyle ilgili sorular, strateji görevleri ve münazaralardan oluşan 3 yarışma turuna katıldı. Televizyon programı formatında düzenlenen yarışma için öğrenciler Çin Devlet Televizyonu'nun stüdyolarında günde 16 saate varan yoğun provalar yaptığı belirtildi.

0: Evet sevgili dinleyiciler, canlı yayınımızda sizlerle birlikte olacağız. Saat 14'e kadar telefonlarımız açık olacak. Hemen telefonlarımızı veriyoruz. 02 963 06 75. İkinci telefonumuz 02 933 63 18. Tekrarlamakta her zaman yarar var. 02 963 06 75. İkinci telefonumuz 02 933 63 18. takiş@benere.bg bir de elektronik postamız var ve en sık kullandığınız yolları da tekrarlıyoruz. Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar bölümü Facebook sayfamızdan bize mesaj gönderebilirsiniz. Bir de Bulgaristan Radyosu Messenger üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Sizleri bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Evet değerli dinleyiciler, bugün Bulgaristan'ın en büyük elbisesi projesini anlattık. Tabii ki heyecanlanmamak elde değil. Çünkü çok çok çok emek, çok böyle hikayeler var bunun içinde. Sizler de benerenews.bg sayfamızdan da bize ulaşabilir. Oradan da resimleri, fotoğrafları görebilirsiniz.

0: bilirsiniz dedik. Hemen ilk telefonumuzu alıyoruz. Efendim hoş geldiniz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şevke Hanım nasılsınız?
0: İyiyiz Mehmet Bey. Siz nasılsınız? Bakın Ruse'nin ismi geçti. Ne kadar mutlu olduk. Buyurun Mehmet Bey.
1: Çok şükür elhamdülillah iyiyim dere. Bugün Rahibe abla bir sürü bir selamlama. Ben her gün bir sürü selamlıyorum sana ailede de. Bugün Rahibe ablamını selamlama istiyorum. 29'unda rica edeceğim dere o doğum günü olduğundan dolayı bir Rahime türküsü var ya ondan isteyeceğim.
0: Şimdi pek söz veremiyoruz çünkü 29'una kadar çok zaman var. Bir de biliyorsunuz Mehmet Bey bugünden itibaren biz seçim kampanyasına girdik ve artık politika ağır basıyor biliyorsunuz. Zaten söylememize gerek yok. Siyasetçilerin, adayların isimlerini vermiyoruz. Tamam Mehmet Bey teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Rusya'ya selamlar ve orada Güneş Halk Kültür Evi'ndeki tüm dostlarımıza teker teker onları kutluyoruz. Selam. Selamlıyoruz ve Gönül Dailova da özel bizim arkadaşımız. Onlara da selam söylerken bir de arkadaşımız Nikolay Danev de kendisi de Ruse'den. Buradan ona da selam diyoruz ve oralarını özlüyoruz. Nikolay Danev'le bunu da itiraf etmemiz gerekiyor. Ne kadar da Tuna'dan sular çekilse de Tuna Tuna'dır. Ruse'de efendim Tuna'nın incisidir demeden geçemeyeceğiz. Ve hemen mesajlarımıza geçiyoruz. Uğriye Mutlu bize dün öğlenden sonra yazmış. Hemen canlı yayınımız sonrası. Dedem Selim Şen, Efreytor Bakkalova'dan bugün doğum günü var. Sıradaki şarkıyla ona armağan edebilir misiniz demiş. Sırada güzel bir türkümüz var. Hemen armağan edeceğiz. İyi ki doğmuş, onu çok seviyoruz. Almanya'daki torunları diye yazmış Uğriye Mutlu. Bizler de bütün torunları adına Dobriç'in Efreytor Bakkalovo köyünden Selim Şen Beyefendi'nin doğum gününü buradan efendim kutluyoruz. Ve mesajlara bir de devam ediyoruz. Vildan Mehmedova bize sabah erken yazmış. Günaydın. Bir selam gönderebilir miyim demiş. 25 Eylül'de Şumen'den Mahmut Mehmedov'un doğum günü var. Onu kutluyorum. Kutlarsanız memnun oluruz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum diye yazmış Vildan Mehmedova ve bize güzel kalpçikler göndermiş. Bizler de efendim ilk türkümüzü hemen dinletelim dedik. İlk türkümüzü Varna'nın Royak köyünden Raziye Fazlı'dan seçtik. Kendisini sevgi, saygı ve rahmetle anarken taşı tekerledim aman diyecek efendim. Ama telefonumuz varmış, işaret ettiler. Hoş geldiniz, buyurun.
2: Aleyküm selam, hoş bulduk. Ben Necmiye Soflar'dan.
0: Soflar
2: doğum günü abi.
0: Şöyle soflar derken Bulgarca
2: Valnari
0: hemen çıkartamadım. Yani. Tamam Necmi Hanım buyurun devam edin.
2: Türkçe olduğunu hoş da soflar yiyeyim.
0: Tamam.
2: Kızım Sevcivan'ın doğum günü var bugün.
0: Evet.
2: Sevcivan Ali. Onu kutluyorum. Şakaladım.
0: Nerede oturuyor
2: doğum
0: kızınız?
2: Kutlu olsun. Kızım Şumen'de çalışıyor. Tamam. Valnari'de.
0: Tamam.
2: Kocası geldi. Onu da çok selamlayayım. İlhan Savaş.
0: Tamam.
2: Kızı Bağ Varna'da okuyacak. Tebrik ederim onlara. Sağlık sağlamlık olsun. Bir de yarın da kendiye tetemin gelininin doğum günü var. Onu da kutluyorum.
0: Hadi.
2: Kocası Ergün al.
0: Hadi kocasına varınca tetenizin gelinin ismini alalım.
2: Kaniye.
0: Kaniye tete yani gelinin adı Kaniye.
2: Kaniye gelinin adı evet ya.
0: Anladım. Ha. Tamam. Tamam yani Necmi
2: ya.
0: Hanım. Tamam selamlıyoruz. Heyecan Doruk'ta tabii ki biz de öyle. Çünkü sırada güzel bir türkümüz var. Hadi hep beraber dinliyoruz.

0: Mesajlarla devam ediyoruz. Cebel'den Mehmet Davud'un 3 çocuğu da ard arda böyle mesaj göndermiş. Neden? Çünkü yarın saz ve söz ustası Mehmet Davud'un doğum günü var. Önce Tülay Sönmez yazmış. Merhaba, babam Mehmet Davud'un doğum günü 25 Eylül'de. Cebelli Mehmet Davud'u kendi sesinden bir türküyle selam olsun. Nice sağlıklı senelere baba, iyi ki doğdun, iyi ki bizim babamız oldun diye yazmış Tülay Sönmez. Zannedersem o çocukların en büyüğü. Ardından Gülay Davut bize yazmış, demiş ki ilk önce hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. İsmim Gülay Davut. Sizden program için babam Mehmet Davut'u selamlıyorum. Onun bir türküsüyle yayınlamanızı rica ediyorum. Babamın doğum günü ve ona sağlıklı yaşlar demek istiyorum. Hayırlı yayınlar şimdiden çok teşekkürlerimi sunuyorum demiş ve bir de oğlan da katılmış. Oğlan neler yazmış bize? İsmim Salih Davud, babam Mehmet Davud'u doğum günü nedeniyle bir şarkıyla selamlamak istiyorum. Salih Davud bize böyle ikinci defa yazıyor. Her defasında söylüyoruz. Sevgili Mehmet Davud şarkı değil, türkü söylüyor değerli Salih Davud. Ama Avrupa'ya kocaman selamlarımızı dedikten sonra bizler hem Salih hem Gülay hem de Tülay'ın buradan selamlarını iletiyoruz. Bu dileklere ekibimiz de katılıyor. Cebel'den Mehmet Davud'un hep beraber doğum gününü kutluyoruz. Gelen telefonu hemen alıyoruz. Efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi günler Şevki Hanım.
0: İyi günler.
1: Ben Dolu Boyul köyünden Durdu Gül.
0: Buyurun Durdu Gül Hanım.
1: Ben şimdi bugünü isteyeyim selamlama. Büyük kızım Hazel Fransa'da oturuyor. Onun doğum günü var. Bugün 42 yaşını dolduruyor. Ona sağlık, sağlamlık, mutluluk, işinde başarılar. Damatımı da Vecdi, onu da selamlayayım. Torunlarımı Burcu, Buse çok özledim. Bu yazın gelemediler Şevki Hanım.
0: İnşallah gelirler en yakın zamanda Durda Gül Hanım. Bir nedeni vardır.
1: Biraz hastalık icabı.
0: Geçmiş İnşallah. Olsun, geçmiş olsun. Tez zamanda Allah kavuşturur Durda Gül Hanım.
1: Sağ olun.
0: Fransa'da nerede oturuyorlar?
1: Marsilya'da.
0: Ay, en sevdiğim Marsilya. Yani diğer şehirleri Paris'in dışında. Anladım. Anladım. Hazel Hanım'ın doğum gününü bizler de kutluyoruz ve akşama dinliyorsalar buradan kocaman selamlar diyoruz Fransa'ya.
1: Yarın da küçük kızımın Silistra'da oturuyor Müjgan. Tamam. 39 yaşını dolduruyor o da. Onları da selamlayayım. Kızımı Müjgan, Hüseyin damatım, torunlarım Furkan, Feyza, onlara da sağlık, sağlamlık, mutluluk ailelerinde, işlerinde, okullarında hepsine başarılar. Sizlere de çok selam olsun. Sizleri de selamlayayım.
0: Bizler de kabul ediyoruz ve selamlarımızı iki katına, üç katına iade ediyoruz. Bu ilk köyünden Durda Gölü. Hem kızı Hazel'in bugünkü hem de yarın Silistra'dan Müjgan Hanım.

0: hocamın doğum günlerini kutluyoruz. Mesajlarımıza şöyle bir göz atıyorum. Bakalım kimler nereden bize yazmış. Kıymet Barış'ın mesajı var ama hemen telefona diyoruz. Efendim hoş geldiniz.
1: Selamünaleyküm Sefiye Hanım.
0: Aleykümselam Yılmaz Bey.
1: Nasılsınız efendim?
0: Çok iyiyiz Yılmaz Bey, sizler?
1: Ben de vallahi iyi, tetobre geldim. Şu bu vakitte tavukların yanında yumurtalar topluyor onun.
0: Ay ne o güzel. Yüzden... Çok yumurta var mı?
1: Vallahi bin bereket versin. Çok şükür Allah'a. Çavuş kulum vereyim demiş. Çavuşmadan ne vereyim ben sana demiş.
0: Doğrudur, doğrudur.
1: O yüzden Şevki Hanım ayın 26'sında benim Türkiye'de yaşayan Gülşen tetemin doğum günü var. Ona burada kendisine sağlıklı, sıhhatlı, uzun Cenab-ı Allah uzun ömürler versin. Ara sıra da Bulgaristan'a gelirse çok iyi olur, ona burada şey yaparım kimi. Doğumdan sonra benim sevdiği yengem Balaban Okoros köyünde oturan Selime Balaban, ona da selam gitsin. Sadece Okoros köyünde Nefiye halama da gitsin. Payuşo köyünde oturan Anife Selim ablama da selam gitsin. Bana da selam yok mu diye nereye gitsin Şevki Hanım?
0: Yılmaz Bey, sizin selamınız bilmiyorum ulaşacak mı ama horoz iki defa böyle şarkı çaldı, söyledi, buradan öttü. Ne kadar özlemişik o sesleri, inanın. Gülşen teteniz muhakkak muhakkak bu horozun sesini, tavukların orada seslerini duyunca gelir ziyaretinize, inanın.
1: İnşallah Şevki Hanım, inşallah kim ya. Anadan tek onunla kaldı zaten yadigar.
0: Teşekkür ederiz Yılmaz Bey. Burgaz Çereşe Köyü'ne de kocaman selamlarımızı iletiyoruz ve mesajlarımıza hemen geçiyorum. Kıymet Barış bize akşam yazmış. Öncelikle iyi yayınlar. Ben Yarabitsa'dan Kıymet. Benim Lütfiye teyzemin torunu Seçkin'in doğum günü ayın 24'ünde. 17 yaşını dolduruyor. Onu selamlayanlar babaannesi Lütfiye, dede Nuri, babası Sinan, annesi Sema, kardeşi Umut, sağlık, mutluluk, okulunda başarılar dileriz. Bütün Doleç Köyü'ne de selam olsun, onları da selamlıyorum. Benim kökenlerim oradan diye yazmış. Sıradaki şarkıyla demiş Kıymet Barış. Kıymet Barış, neredeyse her gün yazıyorsunuz. Şarkı değil, türkü dinletiyoruz. Sırada genelde hep türkülerimize önem veriyoruz. Evet, onu da okuduktan sonra Hamza Zeynep Karaca ailesinden de mesaj var. Merhaba canım kızlarım. Bugün bizim sevgili torunlarımız Teoman ve Kayahan'ın 14. yaş günü. Seneler ne çabuk geçiyor. Sanki dün doğdular ve artık 14 yaşındalar ve biz yine sevgili radyomuzdan onları selamlıyoruz. Sağlık, hoşluk, yeni okullarında da aynı şimdiye kadar olduğu gibi başarılı olmalarını diliyoruz. Onları çok seviyoruz. Sizlere de teşekkürler ve sonsuz sevgiler. Bizler de delikanlı Teoman ve Kayahan'ın 14. yaş günlerini buradan kutluyoruz. Sevgilerimi ilettikten sonra sevgilerimizi ve biraz önce bahsettiğimiz Cebel'den Mehmet Davud'un sesinden hemen türkümüzü armağan ediyoruz. Türkümüzü de bakalım özel olarak Niki ile seçtik. Güle benzettim seni.

gelen mesajlarla devam ediyoruz. Geçen hafta iletmiştik. Bir kez daha şimdi Targoviç değili Antonovo'ya bağlı Treskavets köyüne uğruyoruz. Emine Hatipoğlu geçen hafta konu komşuyu hem Treskavets

daha doğrusu damat İlyas, kendisi Brestuvene köyünden eğer yanılmıyorsam, ve üçüncü kızı Cahide. Cahide eşi, damat yani Lütfi, oğulları Mustafa, kızları Aylin, torunları Arzu ve Azra. Devam ediyoruz listemize. En büyük ailenin yani kızı Münevver ve eşi İsmail'in iki oğlu var. Yusuf ve Günay. Yusuf'un eşi Melat ve Günay'ın eşi de Hediye. Onlara da selam olsun. Hediye Smirneski köyünden. Küçük oğlan Günay'ın kızı Nezra ve Yusuf'un iki oğlu var. Alkan ve Bülent. Onlara da selam olsun. Umarım efendim hata olmamıştır. Böyle büyük aileye, güzel insanlara, Antonov'a kocaman selamlar diyoruz. Treskavet zannedersem çok değişti. Yıllar önce ziyaret etmiştim. Konu komşuya da selam olsun diyerek mesajlara devam ediyorum. Aynur Şevket bize yazdı. Selam, iyi yayınlar. Ben Aynur Okorşköy'ünden. Okorşköy'ünden Ozan'ın doğum günü var. Onu selamlıyorum. Anası Asiye. Babası Aydın. Dilerim sağlık, sağlamlık ve okulda başarılar. Pleven'de okuyor, doktor olacak demiş ve bizler de Ozan'ın burada okulunda başarılar dilerken en kısa zamanda okulu tamamlayıp, yani üniversiteyi tamamlayıp Okorş'a dönmesini de diliyoruz ve devam ediyoruz. Sacide Mehmedova yazmış. Merhaba Şevki Hanım. Tarihimize çok önem veriyorum. Gönül Hanım'ın anlattığı ilk ve çok ilginç olan bilgiyi radyoda verdiği için emeği geçen bütün çalışanlara, ellerine, yüreklerine sağlık diyorum. Sıradaki türkü varsın. Bütün bu emeği geçen hanımlara ve beylere gelsin. Selamlar, sevgiler. Tabii ki Gönül Dailova'da Rusçuk'taki, yani Ruse'deki hanımların bu en büyük elbise projesine katıldıklarını biraz önce anlatmıştı Bedriye'ye. Devam ediyoruz mesajlarınızla. Evet, Kadri Koç aramış. Bedri Halis yazdı. Bugün doğum gün olan yazar ve gazeteci Resmiye Mümin kutluyoruz. Aynı zamanda Kırcali Haber'de gazeteci olarak çalışıyor Resmiye Mümin ve orada ekibi ve müzeki dostumuzu da selamlıyoruz. Buradan Kadri Koç'a bu önemli bilgilerden dolayı da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve şimdi Emzade Mustafa'nın hayli uzun bir mesajı var. Ben Emzade, İsperik Sancağı Dragomaş köyünden. Bugün anamı selamlıyorum. Doğum günü var. Adı Fatme. 78 yaşında oluyor. Kitançevo'da yaşıyor. Allah ona uzun ömürler versin. Sağlık, huzur. Anamı çok seviyorum. Ki benim anam, onu selamlayanlar, ben kız Emzade. Damat Vedat, oğlu Ahmet, torunları Merten, Ayten, Erten, Erkan, Burhan. Vallahi isimler çok da güzel. Bir de istiyorum torunum Koray'ı. Ayın 26'sında doğum günü var. 3 yaşında oluyor. Onu da selamlıyorum. Anası Erten, babası Bürhan, annesi Emzade, dedesi Vedat, dayısı Erkan, abisi Tugay. Allah ona uzun ömürler versin. Sağlık, mutluluk, çok akıllı bir çocuk olsun. Onu çok seviyoruz. İyi ki var diyerek biraz uzun oldu. Sıradaki türküyle selamlarsanız sevinirim. Teşekkürler. İyi ki varsınız. İyi yayınlar demiş Emzade Mustafa. Göki İsmet'ten geldi son mesaj. Merhaba Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü. Ne kadar güzel, tam bizim ismimizi oturtmuşsunuz Göki İsmet. Size yazan ben Gökhan Nasuf, Razgratili Arslan Köyü'nden, yani Lavino'dan. Buradan kimleri selamlamak istiyorum? Sizi her gün sesleyen Hatice annemi selamlıyorum. Sağlık, sağlamlık, uzun ömürler diliyorum. Ve tüm Aslan yani Lavino köylülere de selam olsun. Sizleri sesleyen herkese selamlar, saygılar, iyi günler demiş Gökhan İsmet. Bizler de selamlıyoruz ve sıradaki türkümüzü efendim armağan ediyoruz. Sıradaki türkümüzü özel olarak seçtik. Hep elbiseleri, gelinleri anlattık. Adem Bayraktar, İskarpiller ayakta, ne gezersin yasakta desin.